0: i langi bla au fer ver i
1: Emawo imanto ile sps.com.au/samoan Itemawo inai telefo isi reporti mafafia fianga ile sps.com.au/samoan Pia fia ile SPS Samoan Faa wau le tātou talanoanga ile mātou i tūlau ile Facebook Like, mafasoa mai sou manatu SPS Samoan ile Facebook